0: Aynen çok garip garip veya problemi izin konusu.
1: Ne
0: bu deli be?
1: Ben
0: çocuk.
1: Gidiyor
0: bu yine böyle dönerce çocuk.
1: Ben aşağı bakıyorum.